Çubuklar itilemesi, sel itilemesi de sosu. Çubuklar sizin onun dışına diğer karabangulara şimdi meşhur Moritanya. Bu yine ağın başlı gezi. Radyatör vahdi.